İslam Uz Radyosu. Dinlang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotib dur iffat, jo'mardlik, karam butun, oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. كتاب الحج والعمرة حج وعمرة كتاب وفيه سبعة أبواب وخاتمة يتباب وخاتمة إبارت وزنين مؤمن مسلمان بندلردن قادر بولگرلرگا حج قلشن فرض اتكن الله تعالىغا وزاتنين كمالغا يرشا حمد سنالر بوسن حج عبادتن أمتلرگا ارغتب گنا قالمي ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovatu salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan oli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, hadis va hayot kitobining ham tarixi bor. Shu bilan birga hadis va hayot kitoblaridan bo'lmuş haj va umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'l yozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib, suratga olingan nusxa kompyuterga yuborilar edi. Vaqti soati kelib,

onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib, haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisq-fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواهما الخمسة إلا أبا داود ينوشك شدان رواية قرنادة نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردن كينج عمر اكسنين عرس دقن رسلرق كفارت تر حج مبرورنين مكافتة Jannatdan boshqa narsa emas. Ikkisini beshovlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Sharh: Bu rivoyatda ham umraning, ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. Keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husni xulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husni xulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kirgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري والنسائي ولفظه ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت عائشة رضي الله عنها أي الله رسوله Jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilaylikmi? Dedi. Yo'q. Ammo jihodning afzali baytga hajdir, dedilar. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Nasoiyning lafzida lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir, deyilgan. Sharh: Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana ularning vakilasi Oysha onamiz radhiyallohu anha nabiyimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilaylikmi?" deb so'radilar. Demak, ayollar jamoasi o'zlari o'rgangan oyati karimalar va hadisi shariflardan islomiy amallarning ichida eng afzali jihod degan xulosaga kelganlar. Ammo ular o'z bilarmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan, o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oysha onamiz o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini

0: Hazreti Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مكف فقال إنه يخرج من ضيدأ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمودا Ali ibn Abi Talib Yamandan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tuprog'idan tozalanmagan yombi tilloni qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyl va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi ulardan ko'ra bunga biz haqli edik dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Sho'ring qurusin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi? Dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi? Dedi. Yo'q. Ehtimol u namoz o'qir, dedilar. Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi, dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman, dedilar. So'ngra uzat ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib, mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib, musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri, musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringlar.
bir betayin nobakor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bi zahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. Fa qasamaha bayna arba'atin Uyaynata wal Aqra'i wa Zaydin al-Khayli wa Alqamata. Fa ghadibat Quraysh fa qalu أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أي أمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي ينا أشكشدان روايات خدنا ده علي Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna, Al-Aqra, Zayd al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azabdilandilar va Najdning kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? O zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi, dedilar o zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda. Va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar.
musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmon maslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qol: Ya Rasululloh, i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد جئت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي ينوشك الشدان روايات قلنا ده Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ul zot mol taqsimlayotgan edilar. Ul zotning huzurlariga Zulhuvaysiga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkirlab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki
Sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqqi sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Aslida xavorij so'zi xuruj, qarshi chiqishdan olingan bo'lib, ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanlari uchun shu nom bilan atalar edilar. Keyin ularning fikriy xurujlari yana ham ziyoda bo'ldi. Ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni hakamlik ishini qabul qilganlari uchun kofir bo'ldi deb fatvo chiqarishdi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu ular bilan turli yo'llarni ishga solib gaplashib ko'rdilar, nasihat qildilar, ammo foydasi bo'lmadi. Xavorijlar Hazrati Ali safardalik paytini g'animat bilib, yer yuzida katta fasod qildilar. Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmidi? Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edi.

0: İslam Uz Radyosu. Dinlen, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.
1: Hikmatli şiir, hayrat ve hidayet manbayı. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom.uz radiosida tinglaysiz.

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Qiyomat alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Bu ulkan haqiqat Qur'oni Karimda ko'p marta ta'kidlangan. Jumladan Alloh taolo A'rof surasida aytadi: Yas'alunaka 'anil sa'ah أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقل

va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular: «Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilardir. Ya'juj va Ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor. Bu ham taxminiy gaplardan iboratdir. Biz esa o'z odatimizcha Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Shunisi xayrli. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan?» dedilar. Mazkur qavm Zulqarnayndan: «Agar xaroj to'plab bersak, o'sha Ya'juj va Ma'jujlar bilan bizning oramizda to'siq qilib berasanmi?» deb so'radilar. Shu bilan ularning hujumlaridan, buzg'unchiliklaridan qutulmoqchi bo'ldilar. Zulqarnayn mazkur qavm bilan Ya'juj va Ma'juj orasida radim, ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi. Dastlab: «Atuni zubar al-hadid, menga temir parchalarini keltiring», dedi. Ya'ni odamlarni temir topib kelishga buyurdi. Ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. «Hatta iza sawa bayna sadafayn qala fukhu». Nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda «dam uringlar», dedi. Ya'ni temir parchalarini to'plab ikki tog' orasini to'ldirdilar. Undan keyin Zulqarnayn bosqonlar bilan dam urib temirlarni qizitib eritishga kiritishdi. «Hatta iza ja'alahu naran qala tuni ufrig alayhi qitran». Nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach, «olib kelinglar, ustidan mis quyaman», dedi. Ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib alangalatib, eritib olov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga: «Endi eritilgan mis olib kelinglar, olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman», dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. «Famastau an yadhharuhu va mastata'u lahu naqban». Bas, ular uning ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim, devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu Sufyon Savriy radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan: «Voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi», deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men: «Ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi?» dedim. «Ha, agar yomonlik ko'paysa», dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi: «Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun va iqtaraba al-va'du al-haqq fa iza hiya shakhisatun absar alladhina kafaru يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ». Nihayet, Ya'juj va Ma'juj açılıp, ular her bir tepeliklerden akıp kirgelleri de ve haq va'da yakınlaşgandagi halini görsen, küfür keltirgenlerinin közleri çakçayıp, «Halimizge vay, bizler bundan gaflette idik, yok, bizler zulüm kırgıçlar idik», derler. Kaf surasida aytib o'tirganidek, qiyomatning alomatlaridan biri Zulqarnayn qurgan sadd, to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda
Nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kelganlarida deb aytilmoqda. Demak, ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kelar ekanlar. Va haq va'da yaqinlashgandagi holini ko'rsang, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgandagi holni ko'rsang, uni dahshatidan, qo'rqinchi va azobidan kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, ya'ni qatib qoladi. Ko'zlarini yuma olmaydilar. Ayni paytda o'z hollariga yig'lay boshladilar. Holimizga voy. Bizlar bundan g'aflatda edik. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, hamma qayta tirilib, so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik, ishonmagan edik, zulm qilgan edik, derlar. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganishib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir. Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'rg'azadilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning o'zining odatda botadigan tomonidan chiqishi ham qiyomatdan oldin bo'ladigan katta alomatlardan biridir. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت الأرش فيقال لها ارتفعي أسبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه الشيخان والترمذي Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni bu quyosh qayoqqa ketishini bilasizlarmi dedilar. Alloh va uning rasuli a'lam deyishdi. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arsh ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, Mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi.
أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب كتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد ألب هيت يادم دان چكار مدم ولزاتنين چون ديدگرلرن اشتكم من علامتلرنين برينتي چكادگانه quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbaning chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjalning chiqishi. Dajjalning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir.

itoat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinata. Wa laysa naqbun min athqabiha illa alayhi al-mala'ikatu saffina tahrusuha fayanzilu bis-sabkhati fatarjuhu al-Madinatu thalath rajafatin." يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ve Medine'den başka her bir yurtnu elbette Deccal ayak astı kıladı. İkisinin her bir yolunu farişteler saf bolgan halları da qoruqlaydılar. Şunda u tuzli yerge tüşedi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi dedilar. Dajjal Madina munofiq

o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Iso alayhissalom qiyomat kuni ularni ziddiga guvohlik beradilar. Iso alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم يعني ابن مريم مثال keltirgan çoqda senin qavming birdan shodlanib qichqirurlar ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umu derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, Nasoralar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tussalar, bizning va olihalarimizning jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Ibn Maryam misol keltirilgan choqda
sening qavming

birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular, bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero, ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Isa yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi, Isa dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi, nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi, Isa yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero, ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham Islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham, mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Isa, qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyat karima
İsa alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u İsa qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib, İsa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Iso ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga kel, bizga namozga o't, deydi. Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir, deydi u. Isa alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki mastardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sollallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sollallohu alayhi va sallam: Vallohi la yanzilanna ibnu Maryama hakaman adilan falyaksiranna as-saliba wa la yaqtulanna al-khinzira ولا يدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ابو هريره رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم الله كقسمك albatta ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay. Va albatta u molga da'vat qilgay. Ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Riyahrujud dajjalu fi ummati fayamkathu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjal ummatim ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi Dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi Dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va o'kunlar qandoq kunlar ekanini
Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi assalam nabiyun va innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humra wal bayad bayna mumassaratayn كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم Men bilan Isa alayhissalomning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan. Xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihid dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan mahluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotib dur iffat, jo'mardlik, karam butun, oyoqlar sirot uzra toyib ketguchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin.

Sharh. Ya'ni haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisqu fasod ishlar qilmay yurgan kishilar xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Haj odatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib, haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisqu fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. Bu kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواهما الخمسة إلا أبا داود ينوشك شدان روايات قرناده نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردان كي ينجو عمره اكسنين عرس ديگنر سدرغ كفارت تر

Fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini do'zaxdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafot kuni ekan. Chunki Arafotda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xor-zor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafotda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo do'zaxdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdulloh radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Tabi'u bayna al-hajj val-umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru" خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حج بلان عمرانه كتمكت قلين Albatta, xuddi bosqon temir, tilla va kumushning kirini ketkazganidek, ikkisi faqirlik va gunohlarni ketkazadi. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Nasoiy va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan sharh haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin, faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa, maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisq-u fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. Ana bin Sa'id radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La yuhajjanna al-baytu va la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." رواه البخاري في فضل الحرم أبو سعيد رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة ياجوج وماجوج من خروج دان كينهم بيتنا حج وأمرا قرنده ددلر بخاري حرم من فضل ده روايات قرن شر دمك Qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sir kelib Harami sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir. Ana Umm Salamata radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو

وجبت له الجنة، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. نبي صلى الله عليه وسلم dediler ki Mescidül Aqsa'dan Mescidül Haram'ga hac yoki umra uchun ihram bog'lasa uning avvalgi yu oxirgi gunohlari mag'firat qilinur yoki unga jannat vojib bo'lur dediler. Abu Davud, Ahmad, Ibn Moja rivoyat qilganlar. Sharh: bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda bizning kullarimizga kelib o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasai vafdullohi salasa al-g'ozi والحج والمعتمر. نسائيning rivoyatida Allohning mehmonlari uchtadir: g'ozi, hoji va umra qiluvchi deyilgan. Sharh: bu rivoyatdan ham haj va umra fazilatli ibodatlar ekani ochiq ko'rinib turibdi. Ushbu hadisi sharifda haj va umra ibodatlarini ado etuvchi mu'min g'oziga tenglashtirilmoqda. Albatta, har bir hoji va umra qiluvchi o'zi ado etayotgan haj yoki umra ibodatining qanchalik ulug' ibodat ekanligini anglab yetmog'i va ularning qadrini bilmog'i lozim. An Jabir radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hajja thalatha hijaj hajjatayn qabla an yuhajira va hajjatan ba'da ma hajara va ma'aha umratun fasaqa 63 badanatan va ja'a aliyun min al-yaman bi baqiyatiha fiha jamalun li abi jahl fi anfihi burratun min fidda fa naharaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara min kulli badanatin bi bid'atin فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي. جابر رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم 3 مرتا حج قرنگلر 2 مرتا هجرت قرشلردن آلدن و 1 مرتا هجرت قرنگلردن كين وشنده عمره هم قرنگلر 63 تويانه حيدب قرنگلر Hazrati Ali Yamandan qolganlarini olib kelgan. O'shalarning ichida Abu Jahlning burniga kumush halqa taqilgan tuyasi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni so'ydilar va har bir tuyadan bir parcha go'sht olib pishirishga amr qildilar, uning sho'rvasidan ichdilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Sharh: bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu

g'ulu vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. 9. G'ulu yurakni siquvchi omildir. 10. G'ulu davomli xafachilikdir. G'uluning turlari. G'ulu dinda haddan oshish 2 turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'ulu, ikkinchisi e'tiqodiy g'ulu. Amaliy g'ulu dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'ulu deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'ulu. Bu turdagi g'uluga hadislardan misol keltiraylik. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدگه кириб 2 устун орасига тортиб қўйилган арқонни кўрдилар ва бу қандай арқон дедилар. Бу Зайнабнинг арқони чарчаб қолганида унга осилади дейишди. Шунда Набий соллаллоҳу алайҳи ва саллам уни ечиб ташланглар. Kishi tetik turganda namoz o'qisin, qachon charchasa uxlasin, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hofiz ibn Hajar bu hadisni sharhida, bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor, degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة Ibn Abbas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam xutba qilayotgan edilar. Birdan aftobda tik turgan odamni ko'rib qoldilar va u haqida so'radilar. Bu Abu Isroil. Tik turmoqni, o'tirmaslikni, soyada turmaslikni, gapirmaslikni, varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, ro'zasini tugal tutsin, dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil, Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'lganlar bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy g'ulu odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan 2 hadisda va amaliy g'ulu haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'ulu. E'tiqodiy g'uluvga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid

العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيدأ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء tuprog'idan tozalanmagan yombi tilloni qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni to'rt kishi Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyil va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi ulardan ko'ra bunga biz haqli edik dedi. Bas bu Nabi sallallohu alayhi va sallamga yetdi va menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Shoring qurusin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi, dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid, Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi, dedi. Yo'q, ehtimol u namoz o'qir, dedilar. Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi, dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman, dedilar. So'ngra u zot ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib, mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib Musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing." dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor bering-a.
bir betayin nobak

Ayşar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ayıblamakta. Bunun izdaşları hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mirasxorları bulmuş ulamalarga nisbeten şunindek muamelede buladılar. Ular Allah'ın kitabını ko'p tilovat qiladilar. Bunu hem birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. وعنه قال بعث علي وهو باليمن بذهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة عيينة والأقرع وزيد الخيل وعلقمة فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Ali Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi Uyayna, Al-Aqra, Zayd al-Khayl va al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azabdilandilar va Najdni kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va soch qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar u zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan
va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu ulkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qol: Ya Rasululloh, i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد جئت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ul zot mol taqsimlayotgan edilar. Ul zotning huzurlariga Zulxuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkillab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulxuvaysira mashhur nomboqarlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar.
kezi kelganda eslab o'tirgan rivoyat

0: qilmaylikda, yo ishlab biron narsa uyga olib kelishga majbur qilmaylikda, mayli vaqtincha bir qiyinchilik bo'lishligi mumkin, ularni o'qitaylik. Chunki ular bizning zamonamizda yashamaydi, ularni o'zini zamonasi bo'ladi. Hazrati Ali karramallohu vajha aytganlarki, sizlar bolalaringni o'qitinglar o'zining zamonasiga muvofiq. Ular sizning asringizda yashamaydi, ular o'zining asrida, o'zining zamonasida yashaydi. Shuning uchun farzandni o'qitish, unga ta'lim tarbiya berish, unga hunar o'rgatish, bu ota-onaning vazifasi bo'ladi. Bu vazifada biz o'zimizga yondashgan holda astoydil bajaradigan bo'lsak, ilmni darajasi balandligini tushunib, ahli ilmni darajasini balandligini tushunib, omonatligini his qilib yondashadigan bo'lsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodati qo'limizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday yaxshi oqibatlarni nasib qilgan bo'lsin. Zero hozir shunday bir davrlar, alhamdulillah, o'qishga imkoniyati keng. Bundan unumli foydalangan holda ilmni ketida tushadigan bo'lsak, o'zimizni hayotimizni boshdan oxirgacha toliba ilm sifatida his qilib, bugun kechagidan ko'ra ilmliroq, ertaga bugungidan ko'ra ilmliroq bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh zimmamizda katta mas'uliyatni soqit qilganlardan bo'lamiz. Va oxir da'va uni ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
1: زمانمز زيوليلاري
2: عزيزلار سيز جمعه معروزلاري تركمدان بيرب بارلايوتغان داستورمزني تينلادينغيز